0: Se, ou pe lete ma para a jazz.
1: Ebenzi chuzu maskethela uyababona nawe banini ma chuzu maskethela uyababona nawe banini ma ebenzi chuzu maskethela uyababona nawe banini ma chuzu maskethela uyababona nawe banini ma.